Wakana Bamuo. Hey, Saniana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Saniana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name. What